0: Ben kahveyle hamburger alayım. Three Charles 39784 Mary.
1: Victoria.